Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! Kör! K